0: Geliyor
1: yine. Şimdi şöyle kanapşem sağ.
2: J'ai dit chérie sur le canapé, j'aime ça.